0: 正式开始之前，有几个问题要问。你能多久不吃肉？
1: 一个星期吧，
2: 最多五天。
3: 一天都坚持不了啊，这个。
1: 牛羊肉的话，我觉得是新疆咱做的更好一些。
4: 肯定是新疆啊，
2: 我吃过伊犁的肉最好吃。
0: 新疆肉食爱好者的天堂级打卡地，南有手抓肉烤鸽子，北有红柳串烤全羊，而包夹在南北天山之间的伊宁，即南北肉食之大城，是新疆美食的另一份惊喜。打个飞的，带您一键解锁美味伊宁。古力拜热，伊宁烤肉界最美的老板娘，也是玉木坎短视频总导演、主摄像兼后期制作总监。古力拜热不放过任何一个可以宣传自家店铺的机会。
5: Dostlar, men sizlarga short donor kabobimizni alaydigan tanishtirib chiqay, qaranglar. Jiyan, jiji payman. Bu hol kan. 哎，没什么，我知道的，我天天拍的，我知道呀。
6: 我是aşqandan başlap onodan burun doyun oynayamaydım. Daqam bek eğir. Adatta şu üzen, ögünagan boytlam, qarsıqlam. Aşu faalıq bir etleyemeyme, alıqacı. Başqalar oqşaşı qandaq. Qıp ketdik. Ya bu ska, vah, başta onda qılamayım hemen. Onda təbiyəlam özəmiş. Özəmdən gənc öysü boytlam. Tadım. Aş boyt.
0: 来他家的外地游客几乎都是因为他的视频。
5: 我们以前的嘛这样子，里面是更肉，这样子拍的好。
7: 你能不能用汉语帮我拍一条？
5: 个啥说？一半的可以。Short on on， 你给看到了吗？嘛 ，Short on on。
0: 虽然听不懂在说什么，但视频里的馕坑贴肉让人垂涎三尺。
8: 南京来了
5: ，谢谢，在这来的吃烤肉。
9: 肉也好吃。那我带你先吃三十块钱给了。Müslahan ekledim bana yev çıkıp mende. Bulcuna ayağım tam ekmek
10: yiyeyim. Ben hem de bulcudu üst çoğuğa hem de ben Cenab-ı Şincan'ın bir baktığım için Cenab-ı Şincan'ın kilip kebap çıkırıp atan, göç pişirip atan ustamlar pek çıkıyor. Ulanın ki kolunu temba, ulanımı alaydı pişirdi.
5: Nan kın, tiyaro lay lo.
0: 哎，先不提肉，但这馕坑伊宁只此一家。1000公里外的喀什盐碱土垒就的馕坑，保证每一块羊肉均匀受热。高温下天然的碱性物质催促羊肉在短时间内抛却傲骨，化身绕指柔，只为给伊宁阿达西们送上一份攒劲儿的问候。
5: 哎，烤肉出来了！
11: 哎，烤肉出来了！
5: 太好吃的很！哇哦！
0: 馕坑特殊，羊肉也不是庸脂俗粉，每一只能进玉木坎的羊都是古力拜热严选，必须自家牧场养殖，体重不超过20公斤。这个重量的哈萨克羊肉质最为爽滑

0: 专为馕坑贴肉而生。当日现杀速递上桌，保证你吃到的每一口都是羊肉界的先锋力量。高端的食材往往只需简单的切块，入料水腌制5秒。哎，等等，这料水有什么说法？
1: 啊，suyumuz ne ki? Ondan suyumuzun içine saldığımız tabii zır, ondan dikin tuhum, tuz, piyaz. Mana mışla bilen bir yaqtın kesidi, bir yaqtın çılayımız, bir yaqtın çaplayımız. Bunun bizimki bu alaylıkımız hem.
0: 鸡蛋入场 ，keep 水嫩。洋葱续膻，盐盐增味。三料俱鼎，道法自然。其中最瞩目的当属天然盐盐，微量元素带来远古地球的脉动，与自家羊肉强强联手，丰富味觉体验，美得很。为避免温度过高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降馕坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上，一旦失误就会掉入坑底化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Kızıydı o çıdayı menden, onun kaçtı. Ben onun çıdımsa ama göçüp gitti de, külüp gitti de. Baa, bunda köydürüp, bunda hatta ki jırındap gitti. Anlamak vallahi baburum.